Ya selamat sore Cak Tol Bakso ya. Bakso Karisma. Bu Sri Purnomo, terima kasih Bu Sri. Bu Sri Utami juga.